0: Diyorsun ki bir yoldan birisi gelecek. Boş uzun bir yol. Devamlı ona bakıyorsun. Sonra kimse gelmiyor.
1: Yaz.
2: Ben seni hiç unutmayacağım.